0: kardeş olurum. İstersen kardeş olurum. Merak etme sen, merak etme sen. Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadisi, sen üzülme, merak etme sen, merak etme sen.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Haberini aldım. Başka yüreklerin oyuncağı olmuşsun. Kaç kişiye sattın hayatını? Kaç kişilik yandı?

0: Tanrıların ızdırabında yan, yaktıkların gibi.
1: Kader mi, kaza mı, ödül müydün, ceza mı? Yıkılan dünyama dokunma yeter. Yazgı mı, çizgi mi, hayır.

seni sana bıraktım. Vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana.

mi bildin bileli, ne kadar yüzüme güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktım. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevdim.

0: Benim işte.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ne boranda, ne tüpüde, ne pencerede, ne kapıda, mezar denen taş yapıda, çıkma karşıma, çıkma karşıma.

0: Aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Hayatımın bu güzel baharında tanımıştım ben seni. Bana o kadar iyi gelmiştin ki anlatamam. Ama şimdi hayaller oldu kısa, ümitler oldu yalan. Yürümez bu böyle artık. Anladım benim bu ömrüm acıyla geçecek. Hayatım böyle yavaş yavaş bitecek. Canın sağ olsun sevdiğim. Bu sevdiğim sen de durma. Her gelen başka bir acı bıraktı zaten. Sen de durma. Bu sevdiğim. Bu sevdiğim.

Beterin beteri var. Ya haline şükret dostum. Ya benim gibi olsan. Beni tanrım bile unutmuş. Ya Allah'ım beni unut.

Sokaklardayım, sokaklardayım, üstüm başım darman duman, sokaklardayım. Sevsem sevilmem, güldüm diyemem, şaşırmışım, kaybolmuşum.

ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetini, adını sen koy. Adını sen koy.

Sakın ola, sakın ola beni unutma. Gittin ya, gittin ama bu aşkı sakın harcama. Kurduğumuz hayalleri, sakın kurduğumuz hayalleri bir avuç suda yıkma. Seni bir bekleyen var, seni bir bekleyen var. Sakın ola, beni sakın unutma. Beni sakın unutma.

0: bu kahpe dünyadan, bu acımasız yıllardan, bu zalim insanlardan bir gün hesap soracağım. Özellikle ve özellikle gülüm, seninle olan hesabımız öyle kolay kapanmayacak. Bana oynadığın oyunların, bana kurduğun tuzakların, bana söylediğin yalanların hesabını vereceksin. Senin için uykusuz kaldığım gecelerimin, senin için huzursuz olduğum ailemin, senin için boş yere kırdığım kalplerin ve yine senin için uğrunda boş yere harcadığım gençliğimin hesabını vereceksin. Sakın ha sakın kurtulacağını sanma. Bu dünyada kurtulsan bile bir de öbür dünya var.
1: İmpat FM, damardan kalbe. Unutma.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
8: Demende mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM.

Daha sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir halim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
4: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
6: Doğru seçim Doğrucan.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik babalı ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Big Roast'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumuş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Big Roast mağazalarında.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalamaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
8: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
11: Doğru seçim Doğru Can.
12: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

tanrım, bir aşkın, bir aşkın esiri ol. Hayatta senden tek, tek dileğim mutlu olmak.

0: oldu tanrım. Bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu anlamayız, anlamayız tanrım. Tanrım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
8: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Sabretmek çok zor, bekletilmek çok zor.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumuş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: Alemin en iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun, mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.17. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte Masal'la damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte salalıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik abalı ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
9: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

kampanya 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manilya Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.

0: Tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Damardan Kalbe yolculuğumuz başladı. Aramıza yeni katılanlar, radyolarını yeni açanlar, bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyenler, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Evet, bugün günlerden Mustafa Yıldız Doğan günü. Sakal Faruk, göndermiş olduğun liste için çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yedeklerin devreye girdiği bir konser listesi oldu. Şahanesin, yüreğin dert görmesin. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Ben de 2 ve 4 numarayı aldım. Diğer şarkıları da sizlere bıraktım. Bugün, özür dilerim, günaydın. Bugün kimseyi değil, kendini mutlu et. Sessizliğe bir çay koy. Aynadaki o güzel insana gülümse. Çünkü bazen büyük huzur kendine sarıldığın anda başlar. Hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki geldin, çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Seda Sayan'dan güzel bir şarkı istiyorum. Bizim hakkımızda konuşanların hayatını anlatsak, başkalarını başlarını kaldıracak yüzleri kalmaz. Ama biz başkalarının kusurlarını kendimize malzeme etmiyoruz. Kim ne halt yemiş, kim neyin hesabını yapmış, hepsini görüyoruz. Sadece dilimizi tutuyoruz. Çünkü terazi de zaman da şaşmaz. Biz sadece insanlığımızı kimsenin seviyesine düşürmüyoruz. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık paylaştım. Bile ablam benim diye seslenen Sedat. Sedat Sarı, hoş geldin. Aynen öyle. Bugün aynaya bakın ve kendinize kocaman bir gülümseme armağan edin. Sonra en çok kendinize sarılın. Bu arada ben iyiyim Sedat. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Senin de iyi olmana sevindim. Birlikte çok güzeliz, çok iyiyiz. Hay maşallah bize. Yeni gün yeni umutlar getirsin. Her yeni gün sağlık, mutluluk, huzur versin. Bol bereket, helalinden kazançlar nasip eylesin. Günaydın, günaydın. Hayırlı, huzurlu, mutlu sabahlar diliyorum. Ege'nin incisi, İmbat'ın kraliçesi, Can Masal ablam. Hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Çok kıymetli İmbat canlar, sizler de hoş geldiniz. Ben çok şükür iyiyim ablam. Bugün senden, yurtseven kardeşlerden güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı tüm İmbat canlara armağan olsun. Rastgele kraliçe hazretleri diye seslenmişsin, estağfurullah. Sevgili Ahmet Bozkurt, hoş geldin. Güzel duaların, dileklerin için teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Gün hepimize güzellikler getirsin inşallah. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Masal Hanım. Evet, bugün konser sırası bende. Gerçi ben diyor Müslüm Baba konseri verecektim. Babalardan olmayacağı söylendi. Ben de Mustafa Yıldız Doğan'ın şarkılarını seçtim. Umarım beğenirsiniz diye seslenen Sakal Faruk. Neden öyle yapıyoruz? Çünkü Müslüm Baba, Ferdi Baba, Orhan Baba, İmparator da dahil edildiği zaman herkes Müslüm Baba'dan, Ferdi Baba'dan konser vermek istiyor. Bu sefer tekrara düşeceğimiz için biz de diyoruz ki babaları bir kenara ayıralım, diğer sanatçılardan konser verelim. Ama elbet babalardan da konser vereceğiz. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam Masal. Eğer bir insan kötülük yaparsa önünde sonun eninde sonunda mutlaka karşılığını bulur. Çünkü bu dünyada özellikle yapılan bazı kötülükler kimsenin yanına kar kalmaz. İnşallah.
İnşallah. Ben de öyle umut ediyorum. Kötülük yapan kötülük, iyilik yapan iyilik bulsun. Herkes ektiğini bitsin. Zeynel Abidin Bayram.

0: gideceğim buralardan artık elveda.
1: Yüreğim sızlıyor elveda.
0: Şarkıyı dinlerken şöyle düşündüm. Eğer bir insanı son görüşünüz olduğunu bilseydiniz, bilseydik ne yapardık acaba? İnsanoğlu çok canan kör. Yaşadığı anın kıymetini asla bilmiyor. Hep şikayet ediyor. Ay. Bazıları güzelliği arar. Bazıları olduğu yeri güzelleştirir. Yeni gün yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize, oh mis. Masal, bugün bizler için Hakan Yeşilyurt'tan güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız İmbat Candar, İmbat FM ailesi için ve şu anda sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal diye seslendin. Sevgili Yetkin, hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli eşin Nefes'e, evlatlarına da sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Aynen öyle değil mi? Bazıları güzelliği arar, bazıları olduğu yeri güzelleştirir. Siz hangisisiniz acaba? Ben olduğum yeri güzelleştirmeyi tercih ediyorum. Tabii bunu yaparken de biraz dozunu kaçırıyorum. Kendim yerine hep başkalarının mutlu olmasını hedefleyince, aa, günün sonunda elimde kocaman bir mutsuzluk kalabiliyor. Az önce dedik ya, insanoğlu nankör. Bazı şeylerden gerçekten anlamıyor. Hani ha duvara anlatmışsınız, ha nankör birine ona yaptığınız fedakarlıkları anlatmışsınız. Bu arada Hakan Yeşilyurt'tan her zaman aşk kazanır diyelim mi Yetkin? Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin, sefa getirdin, nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Cavit Karabey'den güzel bir şarkı. Rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana, tüm abilerime, ablalarıma gelsin şimdiden teşekkürler ablam benim diye seslenen sevgili Hoşit, hoş geldin. Günümüz aydın olsun inşallah. Sana, o güzel yüreğine de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Merhaba, iyi yayınlar, ben Uşak'tan, Anadolu Ulaşım, Kaptan Özgür. En güzel Ferdi Tayfur şarkıları canım oğlum Nazmi'm ve Uşaklı kaptan arkadaşlarım için gelsin diye seslendin. Özgür, hoş geldin. Kazasız, belasız, cezasız hayırlı işlerin olsun. Nazmi'ye de selam olsun. Şu anda yollarda olan tüm kaptan şoförlerime de yürek dolusu sevgiler gönderelim. Yol arkadaşınız benim. Can Masal, hoş geldin. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, stressiz, neşeli, keyifli yayınlar. Gönder gelsin memleket kokulu en damar şarkıları. Tüm İmbat Canlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslenen Finlandiya, Mustafa Yaşar. Günaydın can kardeşim. Bugün nasılsın? Ben iyiyim. Beşte işteydim. Koştur dur. Yeni gün gönlüne huzur, yüzüne tebessüm, yoluna güzellik getirsin. İmbat gibi serinlik, güneş gibi sıcaklık olsun yüreğinde. Canlara can, dostlara dost olan güzel insanlar hep yanında olsun. Bugün attığın her adım umutla, söylediğin her söz güzellikle, içtiğin her yudum mutlulukla dolsun. Ay, ben bugün bol bol bir şeyler içeyim o zaman. Günaydın güzel gönüllere, günaydın can dostlara, günaydın hayata. Bugünümüz dünden güzel, yarınımız bugünden umutlu olsun. Danimarka'dan sevgiler, selamlar diye seslenen Ayşe'nim, canımsın, şahane geldin. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Hoş geldin, sefalar getirdin Masalcan. Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Bugün senden Erol Budağan'dan bir şarkı, Gökhan Güney'den bir şarkı istiyorum. Tüm İmbat dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Adana'dan selamlar, eyvallah diye seslenen Mesut, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Bizler de sana sonsuz sevgi, saygı gönderiyoruz. Çok iyi olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Bu arada hani masal candır, gerisi heyecandır diyorsunuz ya. Ama insanoğlu heyecan da seviyor, ne yapacağız? Ha? Heyecanın olduğu yerde masal ikinci plana mı atılacak? Çok küserim sonra.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can. Demende mobilya.
6: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demende Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
7: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında.

Ay şahane bir konserdi. Sakal Faruk, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbahçanlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz, bayrak gönderen elleriniz dert görmesin inşallah. İnadına İmbat, inadına Damar, inadına Can Masal. Ege'ye doğan güneş, İmbat'ın sultanı, incisi, İzmir'in prensesi. Hoş geldin Can Masal, İmbatcanlara selam olsun. Senden ricam Yıldız Tilbe'den bir türkü gelir mi? Teşekkür ederim. Gittin, coşkulu pınardım, şevkle çağlayan, candan bakışındı beni bağlayan. Sevdanla kavuran, aşkla dağlayan, alevdin, közidin, kül olup gittin. Seni çok sevmiştim, aşkta özlendin, sen benim gönlüme tatlı nefestin. Bir soğuk fırtına gibiydin, estin, ardına bakmadan yel olup gittin. Senden sonra bittim, caydım yaşamdan, beklentim kalmadı yarınlarımdan. Yavaş yavaş aktın gözyaşlarımdan, eriyen kar gibi sel olup gittin. Rıdvan hoş geldin. Şiirinde gidenler vardı ama sen çok hoş geldin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yıldız Tilbe'den şahane bir türküyü listeye aldım bile. İlerleyen dakikalarda birlikte keyifle dinleyeceğiz inşallah. Günaydın Melek Masal, hayırlı sabahlar, neşen bol olsun inşallah. Allah nazarlardan korusun. Güzel yayınlar tüm imbahçanlara, selamlar, hayırlı işler. Kazasız, belasız, cezasız diye seslenen sevgili Ethem, hoş geldin. İnşallah hepimizin neşesi, keyfi bol olsun. Tabii sağlığı, sıhhati de. Evet, şurada saklanan mesajlarımız var. Hoş geldin Masal Hanım. Nasılsın bakalım? Ben çok şükür iyiyim. Yeni telefonum ile yazıyorum. İmbat ailesi, çayım var, çıkıp geliverin diyor. Aa, söyleyemedik de. Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı istiyorum diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Senin yeni telefon saklanmış ama. Eskimesin diye mi acaba? İyi olmana sevindim. Yeni telefonunda hayırlı uğurlu olsun. Güzel haberler al inşallah. Güzel konuşmalar yap. Can kardeşim hoş geldin. Bugün eğer mümkünse diyor Aynur Doğan'dan güzel bir türkü istiyorum. Sevgili eşime gelsin. Yardıma gelecek diyor birazdan. Kızım yeterime. Ahmet'e, güven oğluma gelsin eğer mümkünse. Dönüm arkadan sevgiler saygılar diye seslendin Ayşe'nin canımsın. Güven'e, Yeter'e, Ahmet'e, Ramazan eniştemize benden de sonsuz sevgiler saygılar olsun. O güzel türküyü de aldık listeye, birlikte keyifle dinleyeceğiz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar İzmir'in tatlı gülen yüzü. Tatlı gülen yüzlü kızı, İmbat'ın şekeri. Zonguldak Çay Cuma'dan Sevgi ben, şu an İzmir'de arkadaşıma geldim gezmeyi. Severek dinliyorum her zaman olduğu gibi. Radyodan, telefondan takip ediyorum. Sıradaki şarkı önce dinleyenlerimize, sonra bize, bana da gelsin diyor. İzmir'deki arkadaşlarıma selam olsun. Esra, Fatma, Rasime, Nurten abla, hayırlı yayınlar diye seslenen sevgim hoş geldin. Değerli arkadaşlarına, Esra'ya, Fatma'ya, Rasime'ye, Nurten ablaya benden de sonsuz sevgiler saygılar olsun. Sırada Cavit Karabey yorumu var. Sizlere de armağan edelim, olur mu? Can kardeşim eğer mümkünse ilaççı İbrahim kardeşim için İbrahim Erkal'dan diyor güzel bir şarkı gelir mi? Genç yaşta hayattan ayrıldı. Rabbim geride kalanlara sabır versin. Yaşlı İbrahim, ya WhatsApp'tan bana da yazardı. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle analım. Şarkılarımızı ve dualarımızı gökyüzüne de gönderelim.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: kampanya 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

Günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın İmbah Çağlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Tatile, organize, kroneden selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı? Tüm Ferdicilere, İmbah Çağlar'a, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu kardeşlerime, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslenen Beydağlı hoş geldin. Ahmet'e, İlyas'a, Ali'ye, krone çalışanlarına benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Şükür kavuşturana şükür, bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Hoş geldin, sefa getirdin, iki gözümün nadide orkidesi, can masal kardeşim, yüreğin var olsun. Yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da okyanus yürekli İmbah Çağlar'a gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualar da kan sağlıcakla can içi masal kardeşim. İmbah Çağlar, sizler de Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Güzel düşüncelerin için teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Senin de keyifli dinlemelerin olsun. Videomuz gerçekten çok güzel değil mi? İnsanın canını en çok en sevdikleri yakar. Sonra da başları göğe erer mi bilemem. Yaparlar, yapıyorlar ve yapacaklar. Kimseye kefil değilim. Günaydın. Masal ablacığım ve tüm İmbat ailesi diye seslenen sevgili Ender. Günümüz aydın olsun, hoş geldin. Sakal Faruk, şimdiden eline emeğine sağlık diye not düşmüşsün ve 100 üzerinden 100 puan vermişsin. Hoş geldin ablam, dinleyemesem de günaydın, iyi günler, iyi yayınlar, iyi dersler. Yarın diyor yazabilirsem, cuma olmasa bile önceden diyor hayırlı cumalar derim diyor. Allah'a emanet olun. Öngörüsünü sevdiğim Amasyalı Murat. Olur, sen önceden söyle, kabul. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Cengiz Kurtoğlu'ndan diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Antalya'ya da selamlar, sevgiler gönderelim. O güzel şarkıyı listeye aldığımızı da bildirelim. Günaydın Masal ablam, günaydın. Ömrüm Onur Şap. Geceleri yokluğun üzerime çöküyor. Ama seni beklemek benim için yük değil. Nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayırmadı. İki gözüm, Onur Şap. Sen hep hayatımda ol, tamam mı? Abla sendin isteğim Zara'dan diyor güzel bir türkü çalar mısın? Çok sevinirim, benden onuruma gelsin diye seslendin Peri Hanım, canımsın. Rabbim sana sabırlar versin. Onur'a da tabii sabırlar versin. Diliyoruz ki tez vakitte sevenler kavuşsun. Zara şarkısı listede, merak etme. Ben de rahat ol Perihan. Masalcan kardeşim, şu an seni dinleyemiyorum. Gönlüm sizlerle diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Bizi dinleyemesen de yüreğini aldık böyle ta canımıza. Sen de bizi yanında hisset. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sabah 7'de işe başladım ancak şimdi yazabildim. Son ses dinliyorum İmbat FM'i. Telefonumun hoparlörü patlayacak. Sıradaki şarkı güzel memleketim Karamürsel'e gelsin. Sesler sonda başlasın diye seslenen Mümin Başkan, hoş geldin. Sen de erkenden iş başı yapanlardansın, olsun geç olsun güç olmasın ama telefonuna dikkat et. Bak, telefon fiyatları da almış başını gitmiş. O telefon bize lazım değil mi? Ay, güzel bir türküyle devam edelim. Rıdvan Akçakaya, hadi bakalım yollar, asfaltlar ağlasın.

Günaydın, mutlu yayınlar dilerim. Mümkün olursa diyor bendenizden güzel bir şarkı çalabilir misin? Kadir Pak, hoş geldin. Çok isterdim ama bendeniz arşivim dahilinde bir sanatçı değil. Ne yapalım, şarkı değiştirelim olur mu? Bir zamanlar kötülüğün gölge gibi insanların üzerine çöktüğü bir dünya varmış. İhanetler çoğalmış, güzel sözlerin yerini kırıcı sözler, dostluğun yerini çıkarlar almış. Ama o dünyanın içinde Masal adında bir kadın yaşarmış. Masal yaşadığı onca haksızlığa rağmen kalbindeki iyiliği hiç kaybetmemiş. Ona kötülük yapanlara kötülükle karşılık vermek yerine iyiliği seçmiş. Çünkü bilirmiş ki gerçek güç başkasını incitmekle değil, incindiğin halde insanlığını koruyabilmekteymiş. Masal, Türk kadınının cesaretini, Atatürk'ün kızlarının kararlılığını yüreğinde taşıyormuş. Başını hiç eğmeden yürümüş, korkularının üzerine umutla gitmiş. Bir gün kötülük ona son kez saldırmış. Masal ise eline ne taş almış ne de öfkesine teslim olmuş. Sadece iyiliğini karşısına koymuş ve o gün herkes anlamış. Kötülük, kötülükle büyür. İyilik karşılığında ise gücünü kaybeder. Masalın hikayesi dilden dile yayılmış. İnsanlar onun için şöyle demiş. Teşekkürler Türk kadını. Teşekkürler Atatürk'ün kızı. Teşekkürler Masal. Karanlığa rağmen ışığını kaybetmediğin, kötülüğü iyilikle yendiğin için. Ve Masal gülümseyerek yoluna devam etmiş. Çünkü o artık yalnızca bir kadın değilmiş. İyiliğin, cesaretin ve umudun masalıymış. Oy! Kadir Pak, şahanesin. Çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Fenaydı be. Yüreğin var olsun. Duygular şelali. Sisli bir Hamburg sabahından günaydın İzmirli. Müslüm Baba'nın dediği gibi. Gecenin şu vaktinde benden ne istiyorsun? Görmediğin sevgilini bana mı soruyorsun? Islanmışsın arkadaş. Bak titriyorsun değil mi? Faruk abinin eline emeğine sağlık. Yüz üzerinden yüz kendisine diye seslenen Hamburg. Ferdi Çıtak. Ferdi hoş geldin. Bizlerden de sana o güzel yüreğine selamlar, sevgiler olsun. Can kardeşim, Gülşen ablam Muğla'da telefonunu unutmuş diyor. Abimin orada selamı var sana ve imbat canlara. Video çok harika. Cansın, canansın. Masalım seni. Sevenlere bir soru. Seni nasıl tanıyorlar? Tövbe yarabbim. Merhumu nasıl bilirler? İmbat canlar diyor, olur mu? Anladım. İmbat Canlar, bakın Ayşen bir soru sormuş. Demiş ki seni sevenler seni nasıl bilir, bunu anlatsınlar. Kaç kelime? Kaç kelime de beni anlatacaklar? Hadi bakalım. Beni nasıl bilirdiniz İmbat Canlarım? Duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz yorumlarda buluşabiliriz. Günaydın, yüreğine sağlık diye seslenen Ramazan Köse. Ramazan, teşekkür ediyorum. Seni de keyifli dinlemelerin olsun. Mustafa Yıldız Doğan konserindeki tüm şarkıları diyor aldım. Eline emeğine sağlık. Tüm alkışlar sana gelsin. Hayranıyım diyor Mustafa Yıldız Doğan'ın. Konserlerine bile gittim diye seslenmişsin tekrardan Ayşen'im. Oh, sefan olsun. O zaman tüm şarkıları sana o güzel yüreğine de armağan etmiş olalım. Faruk kardeşim, konser şarkıları süper olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık.
İkinci şarkıyı keyifle aldım, keyifle dinleyeceğim diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Ablam benim diye seslenen Sedat, keyifli dinlemelerin olsun. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin süper konser. Emeğine, yüreğine sağlık Sakal Faruk abi, yüz üzerinden yüz. Melek Masal güzel bir yayın oldu. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet ol. Gülen yüzün solmasın inşallah. Güle güle git, güle güle gel. Selamlar, saygılar, hoşça kal diye seslenen Ethem. Ethem nereye gidiyorsun? Daha bir saatimiz var ya, erken kaçıyorsun. Alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Konser çok güzel oldu, teşekkürler demişsin sevgili Ethem. Hayırlı yayınlar Masal Hanım. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı istiyorum senden. Bu şarkı Beydağlı'ya ve tüm İmbat ailesine gelsin diye seslenen Ali Nizamoğlu, hoş geldin. Ölürüm diyor vatanım için. Öyle güzel bayrak diyor var mı? Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum diye seslendin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ayşen Karadağ Soy'dan canımsın. Faruk abim eline sağlık. Milyonlar diyor yetmez. Konser şahaneydi. Dinlemeye doyamadım. Yüreğin dert görmesin. Rabbim her zaman güldürsün. Sağlık, mutluluk versin. Valla döktürüyorsun Ayşe'nin bugün. Hay maşallah sana. Sakal Faruk eline emeğine sağlık kardeşim diye seslenen sevgili Ender. Bir yoklama alalım. Bu yolculukta kimler hala benimle? Yoluma yoldaş olanlar. Yollarda olup beni yoldaş olarak kabul edenler. Haydi bakalım bir ses verin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite. Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, bakalım yoklamada kimler buradaymış. Buradayım, eşim de burada, yardıma geldi. Rabbim uzun ömür versin. Adam gibi adama diyor. Sevdim ben onu diyor, hem de çok. Can kardeşim, Danimarka dinlemede diye seslendin. Ayşe'nim canımsın. Ramazan eniştemize de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Ne mutlu size. Rabbim nazarlardan saklasın inşallah. Ve dileyen, isteyen herkese de böyle birliktelikler nasip etsin. Beydağlı burada, masalımız çok şükür bugünlere diye seslendin. Beydağlı, keyifli dinlemelerin olsun. Antalya burada diye seslenen Bilgehan Ersoy. Az sonra istemiş olduğun şarkı radyonda olacak. Buradayım burada, elim işte, kulağım sende, can masal kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Buradayım ablam benim, seni anlatsak kelimeler yetmez. Kendi yüreği güzel masal ablam benim. Sevgili Sedat, çok teşekkür ediyorum ama vardır ya, beni anlatacak kelimeler, cümleler vardır herhalde. Masalı nasıl bilirdiniz efendim? Buradayım masal, emeğine, yüreğine sağlık, zaman su misali geçti, Allah'a emanet ol diye seslenen Zeynel Abidin Bayram. İmbat FM canlar, özel harekat, emir ve görüşlerinize hazırdır ablacığım. Sevgili Hürşit, emrim olamaz, ricam olur. Şahanesin. Sakal Faruk burada, Allah hepinizden razı olsun. Tek Türkiye'miz var diyor, şarkıları beğendiğinize çok sevindim diye seslenen Sakal Faruk. Şahane bir konserdi, keyifle dinledik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şarkılar sana da şifa olsun. Buradayım, Ferdi Baba şarkısı çalacak mı diye bekliyorum diyor, çayımla birlikte. Ama diyor yeşil çay. Buyurun diyor, küçücük minicik seviyorsun. İnşallah mesajları Instagram saklamaz diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Bak saklamadı, okudum. Yeşil çay içiyorsun. Şahane, yarasın şifa olsun. Biz masalı seviyoruz. Güler yüzlü, neşeli.

gönlümüze hitap eden şarkılar dinliyoruz. İyi ki varsınız Masal diye seslenen ve maşallah maşallah diye 41 kere maşallah yazan, saymadım ama sayacağım az sonra, Zeynel Ebedin Bayram. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Yoklama için 11.05 erken değil mi Masal? Başta istek şarkımız için çok sağ olasın. Gönlün var olsun yine 10 numara listeyle. Harika üstü konser için Sakal Faruk abinin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden güzel yüreğine gelsin. Gönlü her daim var olsun diye seslenen. Sevgili yetkin, yok olur mu, erken olur mu? Aslında okullarda ne yapıyorduk? Derse girer girmez öğretmenlerimiz yoklama alıyordu. Ama ben programa girerken sayfamıza yazdığınız yorumlardan kimlerin burada olduğunu görebildiğim için ilk girişte yoklama almıyorum. Ama böyle teneffüslerde, reklam aralarında kaçanlar var mı diye teyit etmek amacıyla 11'i 5 gece yoklamayı başlattık. Sen de buradasın bak. Sakal Faruk abimin eline emeğine sağlık. Çok güzel bir liste hazırlamış. Özellikle son şarkı içimizdeki Türklüğü kabarttı. As bayrakları as diyor. Al sayfaya bayrak gönderen imbatcanlarıma da teşekkür ediyorum sevgili Hurşit. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Geçmişten günümüze ne kadar şehidimiz varsa mekanları, cennet ruhları şad olsun inşallah dedin. Şahanesin Hurşit. Güzel konser için teşekkürler Sakal Faruk diye seslenen Kadir Pak. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun Faruk kardeşim diye seslenen Can abim. Muhsin abim. O ses neydi diyor. Arada bir ses duyduk ya değil mi Sakal Faruk? Şarkının sonunda bir sabotaj vardı. Neyse ki atlattık.

kuşatmışlar. Sesimi, soluğumu kesilmiş tuz ekmek payım. Vurgunum ve darda. Rıdvan Akçakaya. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Selam, iyi yayınlar diliyorum. Masal Can sıradaki şarkı. Bana, size, Hayrettin Kaya, Muhsin Bey'e, tüm imbat canlara gelsin. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum diye seslendin. Mustafa hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Güzel dileklerin için sırada güzel bir Zara yorumu var. Sana, seni tanıyan herkese armağan edelim, olur mu? Masal Hanım çok hızlı. Bu telefon diyor bana çok hızlı geliyor. Kızım beğendi ya. Gençler öyle işte, hızlı telefon. Hayatı da hızlı yaşıyor onlar. Alışırsın, alışırsın. Faruk kardeşim çok güzel bir konser oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık demişsin. Aydın'dan Hüseyin. Masalım tüm çiçekler sana can kardeşim diye seslenen Ayşen'im. Canımsın, aldım, kabul ettim. Geçinmeye gönlü olan geçinir. Anlaşmak isteyen orta yolu bulur. Telafi etmek isteyen eder. Önemseyen gösterir. Kısacası ben böyleyim diye bir şey yok. Ben sana karşı böyleyim diye bir şey var. Dikenine katlanamadığın gülü incitme. Zorluğuna göğüs geremediğin yâri sevme. Rıdvan Akçakaya aynen öyle. Bahanelerin arkasına sığınan insanların ben sevgisine çok da inanmam. O öyleydi, bu böyleydi, işim vardı. Yahu gün 24 saatse bir dakikanızı bile siz sevdiğinize ayıramıyorsanız, ona olan sevginizi gösteremiyorsanız sizinki sevmek olmuyor canım. Yedek kulübesinde sen otur, işim düştüğü zaman oyuna dahil ederim oluyor. Ama kimse de esas oyuncu olmak varken yedek kulübesinde beklemez, futbolcularımız hariç. Merhabalar İmbat FM ailesi, Masal Can sıradaki İbrahim Erkal şarkısı diyor. Alpkan ailesine armağan olsun, teşekkürler diye seslenen Hasan hoş geldin İbrahim Erkal'dan. Bakalım, aa, canısı istenmişti, listeyi almamışız, iyi hatırlattın sen de. Kadir Pak kardeşim çok doğru söz, helal olsun diyor. Can kardeşimin yolu belli, seni çok seviyorum, iyi ki İmbat'ta tanıdım seni, çok teşekkür ederim İmbat yönetimine. Böyle güzel diyor insana yayın verdikleri için. Ayşe'nim canımsın, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sen beni tanıdın diye bana torpil geçiyorsun sanabilir insanlar. Değil mi? Beni tanımayanlar, yani şahsen tanımayanlara fikirlerini sorduk ama Kadir Pak destan yazarken diğer imbatçılarım anlatacak kelime bulamamışlar. Olsun, sağlık olsun. Önceliği ben alayım diyor. Öncelikle dürüst, merhametli, akıllı, cömert, prenses, misafirperver, naif, saygılı. Kısacası diyor güzeller güzel, güzeli. Huyu da kendi de çok güzel diyor. Ayşe'nim canımsın. Böyle düşünüyorsan, böyle düşündürebiliyorsam ne mutlu bana. Çok şükür bu hayatta bir duruşum var. Duruşumdan da ödün vermedim hiçbir zaman, ne çıkarlarım için ne de bir başkası için. Böyle geldi, böyle gidecek. Ben bugünkü beni çok seviyorum. Şarkımı dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Cansın, seviliyorsun, eyvallah. Sakal Faruk kardeşim eline emeğine sağlık. Süper bir konser oldu. 2 ve 4 numarayı kendime seçtim. Puanım 10 bin, 20 bin, 100 bin, 100 milyon. Tüm alkışlar sana ve Sakal Faruk kardeşime gelsin masal diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de en güzel alkışları, en kocaman alkışları sizlerin o güzel yüreklerine gönderiyorum.
ara da aynı şarkıları seçmişiz Mesut. 2 ve 4 Saçların ve Türkiye'm. Ay çok güzeldi. Sakal Faruk abim, Mustafa Yıldız Doğan konseri çok güzel oldu. Muhteşem şarkılar. Eline, emeğine, yüreğine sağlık abim diye seslenen Ahmet Bozkurt. Bazı kadınlar sırtlarını sadece hayata dayarlar. Yol arkadaşları kendi olmaktır. Dillerindeki sözler ruhlarındaki baş kaldırışın isyan halidir. Dillerindeki olmayan zincir yüreklerinde hiç kilit tutmaz. Yoklukla var olurlar, yokluktan var ederler. Ve bu kadınlar bir uçurum kadar derin, gökyüzü kadar mavidirler. Uçmayı bilmeseler de kanatları varmışçasına kimsenin dalına asılmadan uçarlar. Harbi güçlüdür bu kadınlar çünkü korkusuzdurlar. Rıdvan Akçakaya, şahane şiirlerinden biri. Evet, güçlü kadın olmak zordur bu hayatta. Ama şöyle düşünün, herkes güçlü olmak istemiyor. Bazen güçlü olmaktan yoruluyoruz. E o zaman diyoruz ki ya, dinleneceğim bir liman, sığınacağım bir liman yok mu? Ben yoruldum hayat şarkısına klip çeksek de o klip sadece kamera arkasında kalıyor. Gösterime girmiyor.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ay

Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
4: Peşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Peşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Mercimekli bükme varsa ben de geleyim diyor yardıma Ramazan abim, Ayşen ablam diye seslenen sevgili Hurşit. Varsa gidecek misin gerçekten? Anlatamam ama resmini çizebilirim. Buradayım. Mümkün olursa tahta masa şarkısını çalar mısın? Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol diye seslenen Kadir Pak. Tamamdır. O güzel şarkıyla kapanışı yapalım Kadir. Olur mu? Bu arada resmi büyüteyim. Bakayım bana ödül vermişsin. Bir dakika. Sevgisiyle, dürüstlüğüyle ve sevecenliğiyle gönüllerin şampiyonu. Altın mikrofon ödülü almışım efendim. Kadir Pak, çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Değer verip zaman harcayıp bu görseli oluşturduğun için sonsuz teşekkür ediyorum. Ve müsaadenle yayın sonrası hikayemde paylaşmak istiyorum. Ödülümü paylaşayım. Başarımı herkese göstereyim. Arkadan diyor sevimli bir dost sesi geliyor sanki. Mesut, duydun mu? Ya ben böyle doğanın içinden size sesleniyormuşum gibi, kuş sesleriyle, patili dostlarımızın sesleriyle yayın yapıyorum. Evet, küçük kızım, sevimli kızım, prensesim oyun istiyormuş. O da kendini öyle anlatıyor. Tabii anonsta mıyım değil miyim çok umurunda olmuyor. Susturdum, nasıl mı? Söz verdim. Yayından sonra birazcık top oynayacağız onunla. Bu arada imbahçanlarım, patili dostlarımız, haycanlarımız derken, hazır bu konuya girmişken lütfen sokak köşelerine mama ve su koyalım. Hava çok sıcak. Bizler su içmeyi unutmadığımız gibi haycanlarımızın da susuzluğunu giderelim. Allah'a emanet ol. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim, yine süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun. İnşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Kal sağlıcakla Can Masal kardeşim. İmbahçanlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Sen de Allah'a emanetsin. İyi ki tanımışım seni. Çok seviyorum. Kız kardeşim oldun. Doğru söylüyorum diyor. Vallahi bak. İlk görüş var ya diyor, hani o ilk görüş insanı anlatır. Duruşu, konuşması. Cansın sen, bir tanesin bu alemde, kim ne derse desin. Yolu doğru olanı kimse yıkamaz. Evet, kadınlar çok güçlüdür. Aynı biz masalım. Rıdvan'a sevgiler, Danimarka'dan diye seslenen Ayşen'im. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ben de seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Diyorum ya, beni tanısanız seversiniz. İhtimal vermiyorum yani. Tanısanız sevmeme ihtimaliniz yok, o kadar da. Kendimden eminim diyeceğim ama yok yok. Yüreğinde çirkinlik olan, kötülük olan insanlar, biz ne kadar iyi olsak da sevmeyi bilmiyorlarsa sevmezler. E böyle durumlarda biz de ne diyoruz? Seven de sağ olsun, sevmeyen de. Mesela bir insanı hayatınızdan çıkarmayı çok basit bir şey sanıyorsunuz. Ciğerinizi masaya koyup nefes almayı denesenize. Bazı vedalar kapıdan çıkıp gitmez. Bir bakışta, yarım bırakılmış bir cümlede, dokunulmamış bir ihtimalde kalır. Ve final diyoruz. Rıdvan Akçakaya, şahanesin. Hadi tutun nefesinizi. Çünkü nefesim dediğiniz insanları bir süre sonra hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Ben sensiz yaşayamam dedikleriniz olmadan da yaşayabiliyorsunuz. E peki bu durumda neden yalan söylüyorsunuz? Gerek var mı buna? Yok. Sevmek dediğiniz şey süslü sözlerle kandırmaca değildir. Yaptığınız eylemlerle sevdiğinizi gösterebilmektir. Dedim ve yine bakın kızdım.
Ablacığım yine harika bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Keyifle dinledim bütün şarkıları. Yarın sabah görüşmek üzere. İnşallah en güzeline emanetsin diye seslenen sevgili Hurşit, çok teşekkür ediyorum. Tam da Ferdi Baba şarkısı sana da armağan olsun. Aydın'dan Hüseyin şimdi bana yok mu diye seslenecek. Var, olmaz mı? Sana da gelsin. Beydağlı Ali Nizamoğlu. Ferdi Baba hayranları. Ay. Veda öncesi açın sol şeridi.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi.

sevgili Sedat, bak bugün de veda mesajın saklanmış Instagram tarafından ama buldum. Dün hiç göremedim. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git. Masal ablam benim. İyi ki varsın. Çok seviliyorsun. Yüreği güzel ablam. İmbat canlara hayırlı günler diliyorum. Kendinizi haklı çıkarmak için cahillerle mücadele etmeyin. Ne diyor Hazreti Mevlana? Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Öyle işte. Herkes zaten kendinden biliyor. İçinde ne saklıyorsa, ne gizliyorsa dışarıdaki insanların kurduğu cümleleri, yaptığı davranışları o şekilde yorumluyor. Mevlana çok güzel söylemiş. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Neden? Çünkü kişi kendinden bilir işi. Bizi beğenmeyenler oturup bir daha düşünsünler bakalım. Sorun bizde mi, onlarda mı? Kaymakçı'da olan Hakan için bir şarkı çalar mısın diye seslenen Sercan. Sercan hoş geldin. Kapanış şarkımızı Hakan'a da armağan edelim, olur mu? Var Hurşit kardeşim diyor, mercimekli bükme. Sana kurban olsun diyor. Ben senin hem yengenim diyor, hem ablanım. Afyonlu değilim ama Afyon'un bütün yemeklerini biliyorum. İnşallah diyor bir gün gelirsin, sana da yaparım. Ayşe'nim, orada bir yanlışlık var. İnşallah gelirsin değil, bizim oraya gelmemiz biraz zor ama sen gelince yaparsın. Hurşit'i de davet ederiz, söyleyemedim. Tamam, olayı böyle çözelim. Ablam diyor konser sırası bana geldiğinde aramıza yeni katılanlar var. Adanalı abimize vermek istiyorum sıramı. Sen de uygun görürsen tabii. Bizler birçok kez yaptık konseri. İçimden geldi diye seslenmişsin. Sevgili Hoşet. Ya benim İmbat Canlarım bu kadar naif, bu kadar nazik işte. Tabii ki olabilir ama sevgili Mesut ister mi onu bilmiyoruz. Zorla Mesut'a konser yaptırmayalım. Sıra sana geldiği zaman elimdeki listeye göre tabii ki Mesut istiyorsa ona da konser verebiliriz. Hoşça kal, hoşça kal Masal Hanım. Yarın görüşmek üzere, Allah'a emanet ol. Spor hayatın nasıl gidiyor diye seslenmişsin. Aydın'dan Hüseyin. Haftada bir gün ağırlık efendim, bir gün kor çalışması. Kor dediğim işte karın bölgesi. Bir günde dinlenme, bugün dinlenme günü. Kendime helal olsun diyorum. Biliyorsunuz doğum günümden beri spora bir başladım. İstikrarlı bir şekilde devam ediyorum. Çok da keyif alıyorum. Ben seviyorum. Bu hayatta en çok sevdiğim şey kendimle uğraşmak. Başkalarıyla uğraşacak kadar vaktim yok çünkü benim. Yaşam masalımız, iyi ki varsın bu alemde. Konser için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun İmbat Canlar. Yarın görüşürüz diye seslenen Beyda'lı. Can Masal kardeşim harika program oldu. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Yüz yüze tanışamadık ama diyor. İyi yürekli, güler yüzü cana yakınsın. İmbat Canlar sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla, dualarla diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar inşallah. Türkiye'ye geldiğinde nasip olursa tanışırız. Benim için büyük bir zevk olur. Duyguların, düşüncelerin için de çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Güler yüzde olduğumuz her yayında anlaşılıyor herhalde. Bazen gülmeme kızanlar da oluyor aranızda ama olsun. Siz kızıyorsunuz diye ben gülmeyecek miyim? Daha çok güleceğim. En kocamanından güleceğim hem de. Eğer bir cehennem varsa burada çoktan aramızda. Her gün içinde yaşadığımız, birlikte yan yana durarak yarattığımız cehennem. İki yolu var acı çekmemenin. Birincisi pek çok kişiye kolay gelir. Cehennemi kabullenmek ve onu görmeyecek kadar onunla bütünleşmek. İkinci yol riskli. Sürekli bir dikkat ve eğitim istiyor. Cehennemin ortasından cehennem olmayan kim ne varsa diyor,
onu aramak ve bulduğunda tanıyabilmek, onu yaşatmak, onu ona fırsat vermek, gıcıklığa lüzum yok, huzurla. Duygusal gidiyorduk. Rıdvan, gıcıklığa gerek yok. Evet, herkes kendi cehennemini kendi yaratır. O yüzden sizler sorunlarda, sıkıntılarda bütünleşip ah benim de kaderim böyleymiş demek mi istiyorsunuz, yoksa size verilen, size sunulan yollardan kendiniz için en iyi olanı seçmek mi istiyorsunuz? Güzellikler var bu hayatta. Sadece konfor alanınız olduğu için sizi üzenlerin yanında kalmanız gerekmiyor. Bunu lütfen unutmayın. Final diyoruz Rıdvan Akçakaya. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ayşe'nin yarınki konser sende. Yedekli bir liste bekliyorum. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve o güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Saatlerimiz 12.04. Ben artık müsaadenizi istiyorum. İyi ki vardınız, iyi ki vardık. Yine şahaneydik ha, maşallah bize. Çok maşallah. En kocamanından maşallah. Yarın sabah randevumuz var. Unutmuyorsunuz, kimseye söz vermiyorsunuz. Kapanış şarkım Her Yerden Herkese Armağan Olsun. Hoşça kalın, imbatta kalın.

gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: 5M Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa 5M Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
7: Doğru seçim Doğrucan.
8: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Sevgilim, bazen çatık kaşların, bazen içli bakışların, bazen güler gözlerin, bazen zehir sözlerin.

Sakın ola, sakın ola beni unutma. Gittin ya, gittin ama bu aşkı sakın harcama. Kurduğumuz hayalleri, sakın kurduğumuz hayalleri bir avuç suda yıkma. Seni bir bekleyen var, seni bir bekleyen var. Sakın ola, beni sakın unutma. Beni sakın unutma.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
10: Arsenin kalite. Demente Mobilya.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Ben hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözlüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Fikrimdesin, seni seviyorum. Aklımdasın, seni seviyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
5: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
8: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
10: Doğru seçim Doğru Can.
11: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta. Demende Mobilya.
9: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
8: Her senin kalite, Demente Mobilya.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Sevmek mi günahım, sevilmek mi Allah'ım? Nedendir bilmedim, kan ağlıyor her yanım. Zalimler pusuda, yar elden gidiyor. Bir canız yar ile, bir canız Allah'ım. Bir ona ağlarım, bir bana ağlarım. Kader bu deyip de talihimize yanarım. Ağlarım, ağlarım, ömrüme yanarım. Bitmez.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
6: 5M Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. 5M Migros mağazalarında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
6: 5M Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila 5M Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim, esaretim hala dolmadı.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını muh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerim. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum.

muydun? O sen miydin? Yalnızlığın mıydı yoksa uzaklardan gelip bana sarılan delicesine? Yok. Neden sonra biliyorum ki yok artık sevdalar. Meğer insan acı çekmek için gelmiş dünyaya. Bir sevdiğim vardı, artık o da yok. İnsan nankör oluyormuş. Sevmek boşmuş. Boş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
6: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
7: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru cam.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.

acılara yenildi. Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem, hayat bana yalan söyledi.

Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son tren de kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
9: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalanmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
10: Parsenin kalite, Demente Mobilya.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
1: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Koşuyor yerim. Tutma. Tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluma. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arz senin kalite. Demente Mobilya.
9: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
10: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

tüm yürekler, ki Allah şahittir, bir gün hesabını soracak senden. Sevgili rolündeki yalancı aşık, vallahi üstünde şık durdu bu yalancılık. Nasıl olsa biterdi bu aşk, ama unutulmaz bir hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaktı. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım, sen izlersin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumuş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
7: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stilini oyalmaya giriyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demende mobilyada binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
8: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşa Migros mağazalarında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demende Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite. Demente Mobilya.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
9: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Şimdi ben kendime ne yapmalıyım? Gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza mutluluk olsun.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
9: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

her gün acı tatlı söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşk narına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

Sokaklardayım, sokaklardayım, üstüm başım darman duman. Sokaklardayım, sevsem sevilmem, düzdüm diyemem, şaşırmışım.

0: ömrüme kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağmış. Ömrüme kış geldi ana.
1: Uşaqlıqdan öyrəşdiyim gözləri, bu kırılmış əllər.

Ben doğuştan kadersizim. Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım.

Şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalım çok oldu. Lanet olsun. Varsın kimseler bilmesin hayatta mısın? Ah bu şarkıların gözü kör.

kendin her geçen günkü akşamda. Benim de derdimi yaz ve kaderim. Umutlu umutsuz acı yaşamda. Benim de derdimi yaz ve kaderim.

tükendim her geçen günkü akşamda. Umutlu umutsuz, acı yaşamda, çıldırırdım kendi tasımda. Benim de derdimi yaz be kaderim, yaz be kaderim, yaz.

Bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi, vuracağım bir gün kendimi.

Ben doğuştan kadersizim. Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım.

zaman geçersen bu mahalleden, içimi incecik bir sızı sarar. Yorgun gözlerim pencerelerde, yolumu bekleyen bir kadın arar. Seneler önceydi, bir kadın vardı. Burada, bu yerde, benle yaşardı. Benle yaşardı.

0: seni keşke. Lanet olsun böyle aşka. Ben sevemem senden başka. Sen ellere gelin mi oldun? Ah, sen ellere gelin mi oldun?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm.

sen uyurken, hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarıma, gelir başucuma düşer ve her gün başka bir özleyişle yalnızlığım yollarına koşar, senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim. O da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim, yemin bildim, söz.

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev alıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor, adına şiirler döküyorum olmuyor, kalbimi yerinden söküyorum olmuyor, deliriyorum olmuyor, çıldırıyorum olmuyor, ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü

Merhaba güzel gözlüm. Sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım. Efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar. Satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var. Bana bıraktığın kalemle yazdım.